Gülüngün hem sen babam, hem ne kadın koyacağımı. Gülüngün yok ki hem sen beni ki güler. Gülüngün mü acı dünya.